0: burada sedia. Ve sedia kekanımı sapa juara çapa kuyala minyutu. Sapak ne kadar petra kabar. Ketawa engkau kami.
1: Alah dulu.
2: Alah dulu.
0: Alah dulu. Alah dulu. Alah dulu.